sen ne biçim adamsın? Şeytanım dedim sana. Şeytanım dedim. 40 yüzünde işaretler göründü. Cehennemin kapıları açıldı. Şeytanım dedim sana.